0: Controlsiz.
1: Çalışıyor ayı.
0: Controlsiz.
1: Çalışıyor ayı,
0: Controlsiz. Please, please, please, please.